Horum numara gonjo horum sayga yuştumur homusan gönlüm gonjo holum menge berdim gurur.

boy. Oy oy, gelir neder, manglar neder, gelir oyga kayon gider. Oy oy oy. Ay. Yeah.